0: Sen babaylar.
1: Ağlarım.
0: Sen babaylar. Sen.
1: Ağlarım.
0: Sen babaylar. Sen.
2: Yeah.